kalikrite ibalaleli lakalaleli krite leze lo sithela mntana umuntu lakhala leze lo sithela kulungileke ake sibabonge bonke laba asebevukile.